today, oh, is chatting better. Or two tiyato city tele. Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport. Aja balero yere daraya. So ya lara oto. Tiki taka to talenu yere yere yato. Siki kan follow ni baro gudu. Iro yere bolu ala fese gba. Bolu ala fo oju akwere. Idi je seki kan. Oko ati keke fifi sare. Bolu ele yin lori tabi lati lori kankere. Lago Sport, Lago Sport. Ago mefa akonja aseju me adogun na aro kutu hai. Lati ojo aje Monday, titi di ojo eti Friday. Ni kan go ma so. Ti akutu kwo ma wu lori papa. Diamond FM, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport. Wos, wos, mago, mafo, pera, makera, iroyin re daraya, to talenu, to dun, to tun ni gbogbo nu.